Hatidže. Hatidže Mehmedović Ilgefa Saraj Bosna Hag tijatru sunda görmüştüm. Ön sırada oturmuştu. Hayatında ilk defa bir tiyatroda. Dalmış. Duvarlardaki altın kaplamalara bakıyordu. Tedirgin, tedirgin. Akademi Srebrenica anılarına adanmıştı. Şairin biri Dante'nin cehennemini mırıldanıyordu. Konuşmacılar ondan sonra uzatıkça uzattılar. Soykırım üstüne, hakaniyet üstüne, bundan böyle üç halkın beraber yaşamaya devam edecekleri üstüne. Bense Hatice Ana'nın katledilen üç erkeğini, oğlu Azmir'i, oğlu Almir'i ve eşi Abdullah'ı düşünüyordum. Sözü Hatice aldı. Onları yaşıyorum hep. Onları arıyor, onları çağırıyorum. Rüyalarıma giriyorlar. Sizi seviyorum diyorum. Gerçekten mi döndünüz? Yoksa rüya mı görüyorum ben? Evet anne, döndük diyorlar. Rüya görmüyorsun sen. Uyanıp bakıyorum. Yok. Kimse yok. Yine yalnızım, yine boş. Srebrenica boş. Srebrenica'daki o ev bomboş kalmış yüreklerimizde. Bosna boş. Ve evin avlusunda ay ışığın serptiği üç çam ağacının gümüş taç yapraklarındaki tüyleri diken diken eden o çığlık.